0: rica ederim.
1: Radyo Moda. Her tarzın radyosu, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Radyo Moda. Radyo Moda. Bu radyo çok moda.

derdim benim yollarım. Ah yollarım, bir de yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar, gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem. Gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki, sırf senin yüzünden çıkarım dalı. Düşerim yollara.

canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
0: Reklamları dinlediniz.

bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta, boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalın. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular, bilmem neye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, dedim ya, dedim ya. Kendimi özledim. Kendim.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır, ABD ile müzakereler hakkında halkın haklarının kabul edilmesinin zorunluluğunu vurguladı. Ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri her türlü saldırıya yanıt vermeye hazır olduklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs nedeniyle MV Hondius gemisindeki 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini ve gözetim altındaki 5 kişinin test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. FETÖ, PDY terör örgütüne yönelik 2014 yılı askeri liselere giriş sınavı usulsüzlüğü nedeniyle 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 7 ayda yağan yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yıl Nisan ayında yağışlar geçen yılın aynı ayına göre %19 arttı. Beykoz'daki drone destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 97 sürücüye toplam 224.988 lira ceza uygulandı. Denetimler Kavacık ve Atatürk Caddesi gibi bölgelerde gerçekleştirildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Bodrum FK, Trendyol 1. Lig playoff yarı finalinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Ali Aytemur maçtaki tek golü atan oyuncu oldu. Aston Villa'nın Emiliano Buendia ile 1 yıl sözleşmesi kaldı. Galatasaray 10 numara arayışında Buendia'yı göz önünde bulunduruyor ve öneriler değerlendiriliyor. Beşiktaş gelecek sezon için Lille forması giyen Nabil Bentaleb ile iletişime geçti. Bentaleb'in birçok talibi bulunuyor ve gözde oyuncu konumunda.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6.900 lira 32 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması tahmin ediliyor. İç kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülmekte. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer bir durum söz konusu. Parçalı ve çok bulutlu havayla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Ordu'da parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 16 derece. Amasya'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinledin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: 'İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakere sürecine hazır olduklarını belirtti. Silahlı kuvvetlerin her türlü saldırıya ders verici yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti ve yanlış stratejilerin sonuçları üzerinde durdu. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs nedeniyle MV Hondius gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini ve 5 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Hiçbirinde klinik belirti bulunmuyor. 12 Mayıs 2026'da Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem insanlar tarafından hissedilmezken, ahırdaki ineklerin panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bölgedeki olumsuzluk bildirilmedi. Samsun'un İlkadım ilçesinde doğan Can Y., tartıştığı babası İbrahim Y., Y.'ye ruhsatlı tabancayla karnından vurdu. Olayda İbrahim Y. hayatını kaybetti, Doğan Can Y. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Bursa'da gelinlik giyip yamaç paraşütü yapan Funda Çiçekçi hayalini gerçekleştirdi. Uçuşu görenler düğün çekimi sanarak damadı aradı. Çiçekçi mutluluğunu ve dikkat çekme amacını ifade etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Bodrum FK, Trendyol 1. Lig playoff yarı finalinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Ali Aytemur maçtaki tek golü atan oyuncu oldu. Aston Villa'nın Emiliano Buendia ile 1 yıl sözleşmesi kaldı. Galatasaray 10 numara arayışında Buendia'yı göz önünde bulunduruyor ve öneriler değerlendiriliyor. Beşiktaş gelecek sezon için Lille forması giyen Nabil Bentaleb ile iletişime geçti. Bentaleb'in birçok talibi bulunuyor ve gözde oyuncu konumunda...
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6900 lira 32 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması tahmin ediliyor. İç kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülmekte. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer bir durum söz konusu. Parçalı ve çok bulutlu havayla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Ordu'da parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 16 derece. Amasya'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim
3: detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo Moda.

0: şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Aracınız ilk günkü gibi

0: Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

benden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözü. Öyle kolay değildir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: öncesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Derya Üzüm, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Üzüm, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü, taksirle öldürmeden tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımın 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık ifadesinde yerel seçimler öncesi maddi talep ve oğluna talimat verdiğini belirtti. Oğul Gökhan Böcek 1 milyon euro istendiğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte kısa süreli uyuklayarak dikkat çekti. Trump, benzer durumlar için Joe Biden'ı uykucu Joe şeklinde eleştiriyordu. Bu durum ABD kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Sivas'ın Gürün ilçesinde 12 Mayıs 2026'da meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem insanlar tarafından hissedilmedi. Ancak bir ahırda bulunan inekler sarsıntı anında huzursuzluk gösterdi. Güvenlik kamerası görüntülere dikkat çekti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray 2000'li yıllarda 13 Süper Lig şampiyonluğuyla Bayern Münih'in ardından Avrupa'nın en çok kupa kaldıran ikinci takımı oldu. Karşıyaka'da Mali Genel Kurul 2 Haziran'da yapılacak. Başkan Aygün Cicibaş, kulüp borçlarıyla ilgili icra işlemlerini sürdüğünü belirtti. Spor camiası zorlu süreçte çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, gelecek sezon kadro planlarken Lille'den Nabil Bentaleb'le görüşmelere başladı. Oyuncunun birçok talibi olduğu bildirildi.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6898 lira 98 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması tahmin ediliyor. İç kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülmekte. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer bir durum söz konusu. Parçalı ve çok bulutlu havayla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Ordu'da parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 16 derece. Amasya'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda.

Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman

Çocukluğumun yokluk yıllarıydı. Her şey için uzun uzun beklediğimiz yıllar. Karanlıkta otururduk geceleri. Mum ışığında anlatırlardı acıklı hayat hikayelerini. İki elim yanaklarımda usul usul ağlardım yalnız kalmış gurbet gelinlerine. Çocuk kalbim dua ederdi türkülerle evimize gelen geçmişlerine. Annemin sesiyle dinlemiştim bunlardan birini.

ki ağaca ağlayalım? Fikriye mi yoksa? Kiraz mı? Hacer mi? Fidan mı? Neydi çare bulunmaz hastalığı? Neden kimse yoktu? Neden kendi omuzladı baş tabibin ona fısıldadığı acıyı? Yoktu bu sorularımın cevabı. Belli ki kendiyle bir başına kalmış, ince ince yakmıştı bu ağdı.

Çocukken bir tek ince hastalıktan ölünür sanırdım. Dilini ve yönlerini bilmediğim bir ülkede metroların rüzgarlarında anladım hasretten de ölünebileceğini. Ve gördüğüm her boş alana eksiksiz çizebileceğimi, özlediğim her bir şeyi. Beni yabancı sayarken aslında bana yabancıların yüzlerinde tanıdım kendimle bir başıma kalmayı. Çocukken bir tek ince hastalıktan ölünür.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 36. duruşma yapıldı. Eski Emniyet Müdürü Yener Torunler, örgütle ilişkisinin olmadığını savundu. İmamoğlu, Torunler'den 44 milyon lira harcamasıyla ilgili bilgi istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Teşkilatı bünyesinde 2026 yılı içinde 15 bin sözleşmeli personel alımı yapacaklarını açıkladı. Alım yapılacak kadrolar arasında zabıt katibi, infaz memuru ve destek personeli gibi unvanlar yer alıyor. Muhittin Böcek, etkin pişmanlık ifadesinde CHP'nin kampanya çalışmaları için oğlu Gökhan'a maddi yardım talimatı verdiğini savundu. Gökhan, Özgür Özel'in 1 milyon euro talep ettiğini öne sürdü. Avukat Begüm Ece Pazarcı'nın Çakar Lüks aracıyla yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu. Araç sahibine 173.392 lira ceza kesildi, araç bir ay trafikten men edildi. Babası Emin Pazarcı sosyal medyada tepki gösterdi. Bursa'da yolda kalan bir araca yardım etmek isteyen vatandaş, halat bulamayınca tehlikeli bir yöntemle aracı itmeye çalıştı. Olay amatör kameraya yansıdı ve şans eseri yaralanma yaşanmadı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray 2000'li yıllarda 13 Süper Lig şampiyonluğuyla Bayern Münih'in ardından Avrupa'nın en çok kupa kaldıran ikinci takımı oldu. Karşıyaka'da Mali Genel Kurulu 2 Haziran'da yapılacak. Başkan Aygün Cicibaş, kulüp borçlarıyla ilgili icra işlemlerini sürdüğünü belirtti. Spor camiası zorlu süreçte çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, gelecek sezon kadro planlarken Lille'den Nabil Bentaleb'le görüşmelere başladı. Oyuncunun birçok talibi olduğu bildirildi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6898 lira 98 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip. Bu bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak ve hava parçalı bulutlu, sağanak yağış bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olacak ve hava parçalı bulutlu, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak ve hava parçalı bulutlu, hafif sağanak yağış bekleniyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 23 derece olacak ve hava parçalı bulutlu, sağanak yağış bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza.

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kaybolur.

0: Neden hala gelmedi? Yoksa saati mi şaşırdı bu hıyar? Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırılda, göz patla, kafa çatla. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi araca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim, yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza, ah ulan Rıza, bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 Kurban Bayramı'nda 4.0 TL tutarındaki emekli ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burcu Köksal'a AK Parti rozeti taktı. Erdoğan, AK Parti'ye katılanlara rozet takacaklarını belirtti ve partinin gayesinin hizmet olduğunu vurguladı. Burdur'da Mustafa Ö, kontak anahtarı üzerinde bıraktığı taksisini çalan HHK'yı durdurdu. Mustafa, aracın kapısını açarak şüpheliyi indirdi ve durumu polise bildirdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbullular Mayıs ayına kış soğuklarıyla girerek şaşırdı. Termometreler ani bir yükselişle 25 dereceye çıktı. Meteoroloji, Perşembe günü için sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava ölçümleri dikkatle takip ediliyor. Muhittin Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek CHP'nin seçim kampanyası için maddi talepte bulunduğunu ve oğluna talimat verdiğini savundu. Oğlu Gökhan 1 milyon euro talep edildiğini iddia etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve teklifleri reddettiğini duyurdu. Bursaspor kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağrı'nın ardından Hamza Gül ile de yollarını ayırdı. Kulüp tecrübeli futbolcuya teşekkür etti. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Medyada yer alan isimler doğru değil, planlar 6-7 Haziran'da açıklanacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6870 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İç kesimlerdeki yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de durum benzer, parçalı ve çok bulutlu bir hava yaygındır. Bu bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir, Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak, hava parçalı bulutlu ve yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece, hava parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hava parçalı bulutlu ve hafif yağmur bekleniyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 23 derece olacak, hava parçalı bulutlu ve yağmur söz konusu. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Aracınız ilk günkü

0: birlikte Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

düşlerim mızrabın ucuna takılmış gibi. Vurdukça karayelin kızgın şiddeti, sensizliğe uçup ölümü yaşıyor gibiyim. Görmeden maviyi, dokunmadan yeşile ve teninde baharı koklar gibi.

Dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

Gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de. Biliyorsun yok demiştim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinledin.

0: frekansı yakala.
1: Aşk Aygel.
0: 102.5.
2: Aşk Aygel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşk Aygel.
0: 102.5.
2: Aşk Aygel.

0: frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

gönlüm. Ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi?

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

senden artık sevdiğim daha katlanacak gücüm kalmadı. Sabrede sabrede yoruldum artık. Daha sana söylenecek bir sözüm kalmadı. Söyle benden dileğinle ölen mi dersin?

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

güneş doğar, kaybolursun ayımın ay ışığı der durursun vay aman.

Yaman güneş doğar kaybolursun. Ayaman ay ışığı der durursun. Ayaman

0: bitti reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Senden af diliyorum.
1: Hep altalan ben oldum. Ben de insanım, doldum. Öyle seviyordum ki hiçbir şey görmüyordum. Göremediklerimi şimdi gayet net gördüm. Ve gördüklerimle

Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Radyo Moda. Radyo Moda. Bu radyo çok moda.